0: yalandır, bakma bu toz dumana. Ve küstüm merkeze ben bu ara. Daraldım yak sigara. Bak üstüm dar, hüznüm var. Biz uçacağız dedik, kafes bunlar. Sokmazlar ama yılandırlar.
1: Olmuşlar anakonda.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

60. Langnese Cornetto. 360 560 mililitreliğe kadar paketlerde %44 indirimli. Sadece 2,49 €. Ve Van Stefan uzun ömürlü süt. 1 litrelik paketi şimdi %37 indirimli. Sadece 99 €. Lidl 60.

keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

60. Langnese Cornetto. 360'dan 560 mililitreliğe kadar paketlerde %44 indirimli. Sadece 2,49 €. Ve Van Stefan uzun ömürlü süt. 1 litrelik paketi şimdi %37 indirimli. Sadece 99 cent. Lidl lohnt sich.

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.

Buralarda sensiz olmak çok zor. Bir tek şey için katlanılır, dönüşünün olması. Pek de gerçekçi değil ama bana nasipmişse olması.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: hafta sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: uzun ömürlü süt. 1 litrelik paketi şimdi %37 indirimli. Sadece 99 cent. Lidl lohnt sich.
1: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Metropol FM.

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.

0: yeter ki sen gel.
1: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı az sonra başlıyor.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı başlıyor.
1: Hanımlar, beyler, herkesi kucak dolusu günaydınlar. Metropol FM'deyiz. Neşeli Saatler programında. Mikrofonda ben Mert. Guten Morgen, Sonnenschein. Tüm dinleyicilerimize mutlu, mesut bir cumartesi diliyorum. Sofrada olanlara afiyet, işte olanlara bereket, alışverişte olanlara güç, kuvvet, yollarda olan dinleyicilerimize de kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Bugün sizlerle beraber Neşeli Saatler programında birlikte olacağız. Saat 14'e kadar birlikteyiz. Peki nasılsınız? İyi misiniz? Kimler bizi nereden dinliyor? İşte olanlardan mısınız yoksa sofrada olanlardan? Belki de yollarda, belki markette, belki sporda, belki tatil havuz kenarında. Bu soruların cevabını 0-32-117-970-97'ye WhatsApp üzerinden bekliyorum. Lütfen bizi nereden dinlediğiniz ve isminizi yazmayı unutmayın. Sizden gelen mesajlar olacak. Bunlar gelene kadar keyifler yerindedir diye tahmin ediyorum. Değilse bile bu hafta sonunu kendimize ayıralım. Haftanın yorgunluğunu atmak için önümüzde 2 gün var. Biliyorum az ama ya hiç olmasaydı? Saat 14'e kadar birlikte olacağız. Güzel parçalar seçtim sizler için. Kimi zaman maziye dalacağız, kimi zaman günümüzün en yeni şarkıları bizlerle beraber olacak. Masaya yatıracağımız konularım var. Şöyle o zaman ufaktan ritmimizi bulmaya başlayalım. Hayran olduğumuz bir isimle başlıyoruz. Sıla radyolarımızda olacak. Hayran diyecek, keyfiniz bol olsun. Daha...

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Fiyat lideri Lidl'de tasarruf. Lundsig Langnese Cornetto 360'dan 560 mililitreliğe kadar paketlerde %44 indirimli. Sadece 2,49 €. Ve Van Stefan uzun ömürlü süt 1 litrelik paketi şimdi %37 indirimli. Sadece 99 €. Lidl Lundsig.

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Hanımlar, beyler, Neşeli Saatler programındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 10.24 oldu. Sizden mesajlar gelmeye devam ediyor. Şu an WhatsApp'ım şu an kilitlendi. WhatsApp'ım kilitlendi. Mesajlarınıza da bakacağım. Temmuz'un sonuna geldik. Bugün tarih olarak 25 Temmuz. Baktığın zaman yazın ortasındayız. Yersen. Ya Temmuz'da montla şemsiyeyle dolaşıyoruz. O şu ortasını bir türlü tutturamadık. Ya 35-36'larda yandık, kavrulduk. Ya da 20-21'lerde üşüdük. Evet, serin geçen bir haftanın ardından kavurucu sıcaklarımız geri geliyor. Önümüzdeki haftadan itibaren sıcaklıklar yine 30 derecenin üstüne çıkacakmış. Ya peki sizin en sevdiğiniz hava hangisi? Şimdi benim için en güzel hava şöyle 23-24 dereceler, mevsimlik bir mont, hop bir tane de güneş gözlüğü oldu mu artık benim için hayat bayram olmuş demektir. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları. Mesela Şenay, hayat bayram olsayla radyolarımızda Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Regensburg'da bir banka çalışanını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen 20 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Şüphelinin saldırıdan bir gün önce polise giderek teslim olmak istediğini söylediği, ancak tutuklama gerekçesi bulunmadığı için serbest bırakıldığı açıklandı. Genç hakkında daha önceden silah bulundurma yasağı bulunduğu da bildirildi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in kabine değişikliği, Ulaştırma Bakanlığı için yeni bir isim bulunamaması nedeniyle belirsizliğe dönüştü. Bakan Patrick Schneider'in milletvekillerine veda mesajı gönderdiği, ancak görevden alınmasının resmen açıklanmadığı bildirildi. Yerine düşünülen Fritz Günzler'in görevi kabul etmemesi, CDU içinde plansızlık eleştirilerine yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Komisyonu'nun Google'a verdiği 890 milyon euroluk cezanın ardından Avrupa Birliği'ni ürünlerine yeni gümrük vergileri uygulamakla tehdit etti. Trump, Amerikan şirketlerinin ayrımcılığa uğradığını savunarak ticaret soruşturması başlatılacağını açıkladı. Avrupa Komisyonu ise Google'ın dijital rekabet kurallarını ihlal ettiğini belirtiyor. İstanbul'da her iki saniyede bir ameliyat yapılıyor. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, 2026'nın ilk 6 ayında kentte 1 milyon 630 bin ameliyat gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu sayı ortalama 2 saniyede bir ameliyat anlamına geliyor. Aynı dönemde 130 milyon muayene ve yaklaşık 21 milyon radyolojik görüntüleme işlemi yapıldı. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Saatlerimizin neşesi yerinde, 10.34 oldu saatlerimiz. Sizden dediğim gibi mesajlar yağmaya devam ediyor. Şimdi WhatsApp'ıma bir giriş yapabildim. Ya biz Almanya'da yayın yapıyoruz ama bizim dünyanın her yerinde dinleyicilerimiz var. Evet, Bulgaristan'dan, Hırvatistan'dan, Aachen'den, Frankfurt'tan, Köln'den, Berlin'den mesajlarınız yağıyor. Turgut yazmış bizlere. Aachen'den bir de fotoğraf atmış sanırım iş makinesinin üstünde, ama valla ben fotoğrafa bakınca tank zannettim. Kolay gelsin diyoruz bütün çalışanlarımıza, hafta sonunda çalışmak zorunda olanlara kolaylıklar diliyoruz. Havalar dediğimiz gibi önümüzdeki haftadan itibaren yeniden ısınacak. Naz bizlere mesaj atmış Frankfurt'tan. Günaydın Mert, iyi yayınlar. Frankfurt'tan Naz ben. Almanya'da en güzel sıcaklık 25-27 derece, fazlası çekilmiyor demiş. Çok doğru. Zaten bunun şeyi yok. 25-27'den sonra arası yok. 32-33 çıkıyor. Bu aradaki bu hava sıcaklığına ne oluyor arkadaş? Biz onları da yaşamak istiyoruz. Biz o havaları da görmek istiyoruz. Ya çok sıcak ya da çok serin diyelim, soğuk değil neticede. Benden söylemesi, haftaya yine havalar ısınacak. Biz neyi konuşacağız peki? Hazırlıklarımızı konuşalım değil mi? Sıcak havalar geldiğinde geçen seferki gibi olmasın. Hatırlayın, geçen sefer hiçbir şeyi bulamadık. Ne klima ne ventilatör, hiçbir şey kalmadı. Bu sefer bu hataya düşmeyeceğiz. Derya Ulu radyolarımızda olacak, şımarık diyecek. Metropol FM'deyiz, keyfiniz bol olsun.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Megastarımız Tarkan radyolarımız olacak. İçimizdeki kurtları dökmenin zamanı geldi. Ölürüm sana diyecek. Metropol FM'deyiz. Keyifler bol.

Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Hanımlar, beyler, Neşeli Saatler'deyiz. Saatlerimiz 10.46 oldu. Serin bir haftanın ardından önümüzdeki haftanın sıcaklarını konuşuyoruz. Yine uzmanlar sıcaklıkla ilgili bir uyarı verdi. Dikkatli olmakta fayda var. Önlemlerimizi alalım. Hatta hatırlayın, bir önceki sıcaklıklar neydi öyle ya? Öyle bir sıcak oldu ki 2 günde Almanya'nın klima stokları tükendi. Bu kadar azmış bizim stoklarımız. Hatta hatırlayın, Almanya Türkiye'den klima sipariş etmişti. Ya, hep Türkiye'dekiler mi bir şey isteyecek değil mi canım? Biraz da biz isterim. Gönderin abi, elde kalan klimaları gönderin. Sıcaktan kızarmış tavuğa döndük burada. Haftaya sıcaklar geldiğinde dizinizi dövmek istemiyorsanız bu Mert'i dinleyin. Bu hafta içinde kendinize bir vantilatör mü çözüyorsunuz, klima mı çözüyorsunuz? Bu da şey oldu, sanki bir klimacıdan reklam almışım gibi. Ama hayır, almadım. Çünkü havalar gerçekten çok sıcak. İnsanlar eriyor. Dolaba koyduğumuz çikolata eriyor ya. Ben hiç sevmem buzdolabına. Buzdolabına çikolata koymayı hiç sevmem. Var mı bunu yapan? Ben sevmiyorum ya. Çikolata dediğin dışarıda duracak. Havada o kadar sıcak olmayacak. Şöyle serin bir hava ama böyle dışarısı sıcak olacak. Böyle keyfimiz yerine gelecek ya. Ben anlatabildim mi yoksa anlatamadım mı? Eğer ben anlatamadıysam bir de Turan Şahin deneyecek. Karadeniz'e doğru şöyle bir yolculuk yapalım. Turan Şahin, ya ben anlatamadım.

0: Hou, kara kaş gözlerin elmas.
1: Gel güzelim, beni yakma. Seni seven kalbi de yırma.
0: Alişan, kadere bak.
1: Kandırıyor beni, kandırıyor. Yalanlarına inandırıyor.
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Hanımlar beyler, Neşeli Saatler programındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 11.10 oldu. Alman Seyahat Acenteleri Birliği 2026 yaz sezonu için rezervasyon sıralamasını açıklamış ve tahmin edelim bakalım. Birinci sırada kim var? Tabii ki de Türkiye. Ben buna şaşırmıyorum açıkçası. Ya Almanların Türkiye'yi sevdiklerini biliyoruz ya. En azından ırkçı olmayanların. Sadece Almanlar da değil, Polanlar, Fransızlar, İngilizler, aklınıza gelebilecek hangi millet varsa, Hindistanlılar, Pakistanlılar, hepsi ama hepsi ülkemizi seviyor. Bizler de seviyoruz tabii ki de. Her sene gidiyoruz. Senede birden fazla gitmek için can atıyoruz. Ha derseniz ki ya Mert biz evet her sene gidiyoruz ama aynı yerleri görmekten de sıkıldık be abi. Bunu da anlarım. Bunu da anlarım. Türkiye'miz cennet vatan. Gerçekten görülmesi gereken birçok yer var. Ben de ne yaptım? Oturdum, üşenmedim. Sizler için bir liste hazırladım. Türkiye'de görülmesi gereken yerler. Çok fazla kişinin bilmediği yerler. Sizlerle beraber bu listeyi konuşacağız şimdi. Tabii sizin de eklemek istediğiniz yerler varsa 030-217-970-71 030-217-970-71'e gönderebilirsiniz. Biz de buradan diğer dinleyicilerimizle paylaşmış oluruz. Ama ondan önce şöyle Zeynep Bastık misafirle radyolarımızın misafiri olacak. Ardından konuşalım bakalım. Cennet vatanın nereleri cennet?

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Fiyat lideri lideri tasarruf. Lundsich. Langnese Cornetto. 360'dan 560 mililitreliğe kadar paketlerde %44 indirimli. Sadece 2,49 €. Ve Van Stefan uzun ömürlü süt. 1 litrelik paketi şimdi %37 indirimli. Sadece 99 €. Lidl Lundsich.
0: Şarkılar Metropol FM Arabesk.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM Arabesk. Yakışır.

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Cennet vatanımızı konuşuyoruz. Cennet vatanımızı konuşuyoruz. Niye? Çünkü Alman Seyahat Acenteleri Birliği 2026 yaz sezonunun rezervasyon sıralamasına açılmış. Türkiye tabii ki de bir numarada. Demiştik ki Almanlar, biliyoruz Almanlar bizim ülkemizi çok seviyorlar. En azından ırkçı olmayanları, sadece Almanlar değil birçok millet seviyor Türkiye'yi demiştik. Ve bir dinleyicimizden gelen mesajımı dinletmek istiyorum şimdi size, bakın.
1: Mert Bey, yayınlar dilerim. Doğru söylüyorsunuz da ülkemizi seviyorlar, bizi değil yani. Burada bir anekdot veyahut da bir not olaraktan bırakayım dedim. Saygılar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Saygılar, sevgiler bizden. Doğru. Bizi o kadar da sevmiyorlar. Ya, ülkemizi bizden daha çok seviyorlar ki zaten aman bizim de onların sevgisine ihtiyacımız yok. Onlar bizi, gerçi onlar bizi seviyorlar ha. Onların işine yararsan bizi en çok onlar seviyor. Yeter ki işine yara. Biz güzel ülkemize dönelim. Neden cennet vatan diyoruz? Hemen size çok güzel bir yer söyleyeceğim. Muğla'da Sazak Koyu var. Duydunuz mu daha önce Sazak Koyu'nu? Buraya yürüyerek ulaşıyorsunuz. Burada araba yok, kalabalık yok. Kafanız rahat. Sadece orman ve deniz var böyle. Cam gibi berrak bir su. Ulaşımı biraz zor olduğu için tabii el değmemiş. Ya ulaşım biraz daha kolay olsa hiç bu listeye almayacağız. İnsanların gitmediği yerler ne kadar güzel kalıyor. Keşke gittiğimiz yerleri de şöyle temiz temizlesek de bizden sonra gelecek olanları da düşünsek. Sazak Koyu dedik. Biri de Patara var. Patara daha bilindik bir yer. Antalya'da Türkiye'nin en uzun plajı. 18 kilometrelik bir plaj. Araç yok, şezlong yok, ses yok. Kalabalıktan bunaldıysanız Patara size göre, ama Patara'yı böyle çok ince nüans bir bilgi var burada. Nedir biliyor musunuz? Bizim Weihnachtsmann var ya, Weihnachtsmann. Weihnachtsmann aslında Antalya Pataralı. Evet. Yani Noel Baba diye geçen kişi Aziz Nikolaos diye söyleniyor. Kendisinin doğduğu yer Patara'ymış. Yani baktığımızda Noel Baba aslında bir Türk. Değil mi? Ya bunu Almanlara söyleseniz inanmazlar ama doğru. Bu bilgiyi ofisteki Alman kolegalara satabilirsiniz. Benden yana helal olsun. Manifest.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Neşelerimiz de yerinde. Saatlerimiz 11.34 oldu. Mikrofonda ben Mert. Vatanımızın neden cennet vatan olduğundan bahsediyorduk. Sazak koyunu anlattık, Patara'yı anlattık, Weihnachtsmann'a selam gönderdik. Weihnachtsmann ne demiştik? Weihnachtsmann Türk ya. Weihnachtsmann Türk, Weihnachtsmann Antalyalı, Antalyalı. Bunun havasını her yerde atabiliriz. Ha ama Mert ya, ben sıcak sevmiyorum kardeşim. Beni bunaltıyor Antalya'nın sıcağı diyenler için. Efendim, sizleri de unutmadık. Sizler için de bir önerim var. Eğer siz de yazın ortasında iki kat yorganla uyumak istiyorsanız, sizi Karadeniz yaylalarına alalım. Bakın, burayı sadece ben önermiyorum. Bir dinleyicimiz de mesaj atmış. Selam, ben Köln'den İhsan Uzun. Trabzon'un o yaylalarını, çam ağaçları arasında yürümeyi şiddetle tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel yerler. Mutlaka görülmesi gereken yerler. Ayder Yaylası gibi, Sultan Murat gibi oldukça meşhur yaylaları var. Şimdi Sultan Murat'ın da hikayesi çok ilginç aslında. Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir yayla bu. Tam 2200 metre yükseklikte. Peki buraya niye Sultan Murat demişler biliyor musunuz? Çünkü 4. Murat 1635 yılında İran seferinden dönerken burada ordusuyla cuma namazı kılmış. Bu arada ordu dediğim 200 bin kişi. Sen o orduyu 2200 metreye nasıl çıkardın kral ya? Pardon, kral değil, padişahım. Gerçekten o dönem için çok büyük başarı. Tabii Sultan Murat oraya çıkıyor da oraya öyle hiçbir şey yapmadan iniyor mu? Asla. Birçok görülmesi gereken yer var. Birçok görülmesi gereken şey var yaylada. Mesela 1. Dünya Savaşı'ndan kalma siperler var. Şehitlik var. Buradan tüm şehitlerimize de tekrardan Allah'tan rahmet dileyelim. Hem tarih hem doğa, ikisini bir arada bulabileceğiniz bir yer aslında bu yaylalar. Bir de bak, Ovit yaylası var. Bu da Rize'nin yaylası. Bu da bir değişik. Karadeniz'in en yüksek yaylalarından biri. Böyle oraya çıktığınızda gökyüzüyle aranızda sadece bir minik karış var. Yani şöyle bir zıplasan var ya, yıldızları yakalayacaksın. O kadar yakın. Tabii orada nem sıfır. Böyle yazın 40 dereceden kaçıp Ovit'e bir çıkıyorsunuz. Sanki böyle Kuzey Kutbu'na gitmiş gibi. Gerçekten çok ferah ve rahat bir yer Karadeniz yaylaları. Ya peki siz hangisini tercih edersiniz? Böyle deniz kum tatili mi, yoksa yaylada kafa dinlemeli bir tatil mi? Valla bir şey söyleyeyim mi? Ben ilk bir hafta bir deniz, kum, güneş, ondan sonrası yayla. Ya çünkü yayla Mustafa Sandal'ın çağırdığı gibi gel bana diyor. Gel gel gel bana. Oldu bir kere, kalp uydu.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Regensburg'da bir banka çalışanını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen 20 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Şüphelinin saldırıdan bir gün önce polise giderek teslim olmak istediğini söylediği ancak tutuklama gerekçesi bulunmadığı için serbest bırakıldığı açıklandı. Genç hakkında daha önceden silah bulundurma yasağı bulunduğu da bildirildi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in kabine değişikliği, Ulaştırma Bakanlığı için yeni bir isim bulunamaması nedeniyle belirsizliğe dönüştü. Bakan Patrick Schneider'in milletvekillerine veda mesajı gönderdiği ancak görevden alınmasının resmen açıklanmadığı bildirildi. Yerine düşünülen Fritz Günzler'in görevi kabul etmemesi CDU içinde plansızlık eleştirilerine yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Komisyonu'nun Google'a verdiği 890 milyon euroluk cezanın ardından Avrupa Birliği'ni ürünlerine yeni gümrük vergileri uygulamakla tehdit etti. Trump, Amerikan şirketlerinin ayrımcılığa uğradığını savunarak ticaret soruşturması başlatılacağını açıkladı. Avrupa Komisyonu ise Google'ın dijital rekabet kurallarını ihlal ettiğini belirtiyor. İstanbul'da her iki saniyede bir ameliyat yapılıyor. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, 2026'nın ilk 6 ayında kentte 1 milyon 630 bin ameliyat gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu sayı ortalama 2 saniyede bir ameliyat anlamına geliyor. Aynı dönemde 130 milyon muayene ve yaklaşık 21 milyon radyolojik görüntüleme işlemi yapıldı. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Hanımlar beyler, Neşeli Saatler'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 11.49 oldu. Cennet vatanımızı konuşuyorduk. Mutlaka gidilmesi, görülmesi gereken yerler. Eğer Mert, bak burayı da mutlaka görmen gerekiyor, burayı da listene al dediğiniz bir yer varsa 0-30-217-970-71'den bana gönderebilirsiniz. Patara'yı konuştuk, Sazak Koyunu konuştuk, Trabzon yaylalarını anlattık. Karadeniz'in incisi Amasra'dan bahsetmek olmaz. Amasra çok küçük bir yer. Bartın'ın bir ilçesi aslında. Fakat o kadar güzel ki gerçekten böyle masallardan fırlamış gibi bir şehir adeta. Görülmesi gereken çok güzel yerler var. Mesela Amasra Kalesi. Bu var ya, UNESCO Dünya Mirası bu Amasra Kalesi. Bu Amasra'yı güzel yapan orada aslında birçok medeniyetin yaşamış olması. Ta Roma'dan başlıyor. Roma, Bizans, Ceneviziler ve en sonunda Osmanlı. Şehre baktığınızda böyle her dönemden izler görebiliyorsunuz. Özellikle Amasra Kalesi bunların hepsini bir arada gösteren bir kale. Onun yanında Amasra koylarıyla ünlü bir yer. İki tane güzel koyu var. Tavşan Adası var. Böyle çok küçük fotojenik bir yer. Amasra'yı da listenize mutlaka eklemenizi tavsiye ederim. Antik tiyatrosundan tutun da Kuşkaya yürüyüş yoluna kadar böyle doğa yürüyüş sevenler için kıyı boyunca uzanan harika bir rota var. Eğer listenizde yoksa Amasra'yı da hemen ekleyin. Şimdi Power radyolarımız olacak. Müslüm Baba'dan, Çelik'ten dinlediğimiz bu arabesk parçayı bir cover'la bakın nasıl oyun havasına çevirmiş. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Hanımlar beyler, Neşeli Saatler'deyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 11.58 oldu saatlerimiz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, vatanımızın cennet köşelerini konuşuyoruz. Tatil önerileri veriyoruz mutlaka. Gidilmesi gereken yerleri konuşuyoruz. Efendim, Antalya çok sıcak ve nemli. Karadeniz'de yaza göre bayağı serin diyenlerdenseniz eğer, sizi sıcak ama nem oranının düşük olduğu Güneydoğu Anadolu bölgemize alalım. Bak, şimdiden söylemekte fayda var. Güneydoğu'ya girip çıkmanız artı 6 kilo demek. Sabah Gaziantep'te kahvaltıya ciğer. Öğlen Şanlıurfa'da kebap. Akşamın Antalya'da tepsi kebabı. Üstüne Antakya künefesi. Oy oy oy oy oy. Ben galiba şu an reklam arasında böyle bir Güneydoğu'ya bilet bakacağım galiba. Valla tarih mi istersiniz, doğa mı istersiniz, kültür mü? Güneydoğu'da hepsi var bak. Mardin'in taş evleri, mozaikli sokakları, Şanlıurfa'nın Balıklı Gölü, Antakya'nın Saint-Pierre Kilisesi. Bu arada bu Saint-Pierre Kilisesi dünyanın ilk mağara kilisesi. Hristiyan kelimesinin ilk defa kullanıldığı

yermiş. Hatta 1963'te Papa burayı hac yeri ilan etmiş. Yani eğer olur da yolunuz Antakya'ya Saint Pierre Kilisesi'ne düşerse gittiğinizde Alman komşunuzla karşılaşırsanız şaşırmayın. Ona bir selam verin. Naber hacı deyin geçin.

0: 12-12 oldu saatler. Neşeli Saatler programındasınız. Mikrofonda ben Mert. Ülkemizin güzelliklerini konuşuyorduk. Gidilmesi gereken yerler. Karadeniz'e bir değindik. Oradan indik aşağıya Güneydoğu'ya. Güneydoğu'da tarih mi, doğa mı, kültür mü, yemek mi, ne ararsanız var diye konuşurken dinleyicilerimiz de bizlere katıldılar. Yani aslında o kadar da yanlış konuşmuyoruz. Bakın efendim, mesaja bakın. Berlin'den Sevilay yazmış bizlere. Güneydoğu'ya turla gitmek muhteşem. İnanılmaz bir yer. Kültür olarak, görsel olarak ve tabii ki de yemekler olarak dört dörtlük bir yer demiş. Kendisi bizlere katılıyor. Bak, bir diğer mesaj. Selamlar, ben Soner. Urfa çok güzel, nem yok, sıcak, fiyatlar çok uygun. Şimdi fiyatlar uygun dedim mi orada ben bir kulak kabartırım. Çünkü Türkiye'ye gittiğimizde de artık o fiyat olarak eski rahatlığımız maalesef yok. Fiyatlar kafa kafaya geldi. Hatta şöyle söyleyeyim mi? Almanya var. Almanya Türkiye'den daha ucuz. Ama bunu tabii oradaki akrabalarımız duymasın. Oradaki akrabalar duyarsa kanka ucuz, o zaman bana şunu getir, bana bunu getir. Hiç o muhabbetlere girmeyelim. Biz ülkemizin güzel yerlerini konuşmaya devam edelim. Şimdi rotamızı İç Anadolu'ya çevireceğiz. Şöyle bir bakalım, İç Anadolu'da gidilmesi, gezilmesi gereken yerler neresi? Fakat ondan önce
1: sen benden sıkılana kadar, tüketene kadar aklımca beni denedin.
0: Codur ve İrem Derici radyolarımız olacak. Yıkılana kadar.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Fiyat lideri Lidl'de tasarruf. Lüntzig. Langnese Cornetto. 360'dan 560 mililitreliğe kadar paketlerde %44 indirimli. Sadece 2,49 €. Ve Van Stefan uzun ömürlü süt. 1 litrelik paketi şimdi %37 indirimli. Sadece 99 €. Lidl Lüntzig.

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Vatanımızın neden cennet olduğunu anlatmaya devam ediyoruz. Deniz anlattık, yaylaları anlattık, Güneydoğu'yu anlattık. Şimdi şöyle bir bakalım, İç Anadolu'da ne var? İç Anadolu deyince akla ilk gelen yerlerden birisi tabii ki de Kapadokya. Gerçekten de dünyanın sayılı doğa harikalarından biri. Kapadokya'yı bilmeyen yoktur. Ama Kapadokya'nın hemen yanında, onun gölgesinde kalmış küçük bir yer var. Ihlara Vadisi. Ya ben Kapadokya'ya ilk 8 yaşında gitmiştim. Berlin'den bir aile dostumuzun düğünleri vardı. Buradan da kendilerine selam olsun. Musa amcalara biz ziyarete gitmiştik. O zamanlarda da gezdik ama hem çocuk olma hem de böyle daha o küçük yaşta olmanın şeyiyle tam olarak anlayamamıştım Kapadokya ve çevresini. Yıllar sonra artık büyüdüm, kocaman bir adam oldum. Kapadokya'ya kalktım, tekrar gittim. Şimdi bilenler bilir, Kapadokya aslında kurak bir bölge. Fakat Ihlara Vadisi'ne indiğinizde, ya indiğinizde diyorum çünkü 360 tane basamak var. Burayı indiğinizde birden kendiniz böyle yemyeşil bir vadinin ortasında buluyorsunuz. Kavak ağaçları, söğütler, dere sesi, gözlerinize inanamıyorsunuz. Ya Kapadokya'ya gidecekseniz eğer veya oradan geçecekseniz Ihlara'yı mutlaka ama mutlaka listenize ekleyin.

0: Demet Akalın Bir Şey Mi Dedin'le radyolarımızdaydı. 12.32 oldu saat. Neşeli saatlerdeyiz. İç Anadolu bölgesinde gidilmesi, görülmesi gereken yerleri konuşuyoruz. Bunlardan biri Kapadokya'nın hemen yanındaki Ihlara Vadisi'ydi. Ne demiştik? Oldukça basamaklı bir yer. Bakın dinleyicimiz, kafanıza takılan bir soru vardır mutlaka. Dinleyicimizin de kafasına takılan bir soru var. Hemen dinleyelim.
1: Ya yegen, inmesine inerim de. Teleferik. Ya yegen, inmesine inerim de. Çıkarken teleferik var mı? Teleferik. 270 tane mi dedin? 370 tane merdiven. İnerken koşa koşa inerim. Neyse. Çıkarken teleferik var mı?
0: Çıkarken teleferik maalesef yok. Çıkarken teleferik yok. Oraya iniyoruz güzelce. Ha, oradan çıkamadık mı? Merdivenler fazla mı geldi? Efendim hemen arıyoruz 112'yi. Size bir ambulans değil, helikopter gönderiyorlar. Helikopterden gönderilen halata tutunuyoruz ve basamakları gönül rahatlığıyla yukarı yukarı çıkıyoruz. Neşeli Saatler devam ediyor. Ebru Yaşar şimdi radyolarımızda olacak. Yeminim Var diyecek. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de Metropol FM.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: ...12.39 oldu saatlerimiz. Neşeli Saatler programındayız. En son Kapadokya'dan bahsetmiştik ama Kapadokya'dan benden daha güzel bahseden bir dinleyicimiz var. Şimdi müsaadenizle mikrofonu ona bırakmak istiyorum.
2: Ürgüp, dünyada görebileceğiniz, Kapadokya bölgesi dünyada görebileceğiniz en ilginç, en güzel yerlerdendir. Ürgüp'e, Kapadokya'ya gelmeden Türkiye'yi gezdim demeyin. Çünkü buradaki olan dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Mesela derin kuyumuz vardır. Yerin 7-8 kat altında insanların yaşam alanları zamanında kayalara oymuşlar. Peri bacaları vardır. Bunların içlerinde apartman türünde yaşam sürdürmüşler. Balon turlarımız vardır. Kiraz festivalimiz, üzüm festivalimiz vardır. Buralara gelin, buraları görmeden, peri bacalarını görmeden, açık hava müzemizi gezmeden, buradaki çok eski kiliseleri, ibadet yerlerini görmeden Türkiye'yi gördüm demeyin. Hepinizi bekliyoruz Ürgüp'e.
1: Gerçekten o kadar güzel anlatmış ki ilk fırsatta böyle Ürgüp'e gidesim geldi. Ha, balon demiştik değil mi? Balon gerçekten. Kapadokya deyince aklımıza ilk gelen şey gün doğumunda balonla göğe yükselmek ki... UNESCO'da en iyi gün doğumu seçildi Kapadokya bölgesi. Yani bu da öyle çok önemli ve kolay elde edilebilecek bir başarı değil. Şimdi şöyle maziye doğru ufak bir yolculuğa çıkalım. Erkin Koray radyolarımızda olacak. Aşkımız bitecekle. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Neşeli saatlerdeyiz. Saatlerimiz 12.47 oldu. Mikrofonda ben Mert. Cennet vatanımızın güzelliklerini konuşuyorduk. Efendim Trabzon Karadeniz yaylaları dedik. Ondan sonra Amasra dedik. Güneydoğu dedik. Ve sonunda İç Anadolu'ya geldik. Kapadokya ve Ihlara'dan sonra şimdi sizi çok güzel bir yere götürüyorum. Eğer siz de Maldivleri çok seviyorsanız ya... Mert, Maldivler'de bir deniz var, görmen lazım. Bembeyaz kumlar, harika bir su diye düşünüyorsanız size çok güzel bir öneriyle geldim. Maldivlere kadar gitmenize gerek yok. Nereye kadar gidin biliyor musunuz? Ya Burdur'a kadar gitseniz yeter. Evet, Burdur, yanlış duymadık. Biraz şeye geliyor, Burdur ve Maldivler mi? Ama Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir göl var efendim, Saldağ Gölü. Bu göl için iki şey söyleniyor. Birincisi Türkiye'nin Maldivleri, ikincisi dünyanın Mars'ı. Hatta NASA'dan bilim adamları Saldağ Gölü'ne gelmişler ve burada araştırma yapmışlar. Yaptıkları araştırma sonucunda görmüşler ki ya Saldağ Gölü Mars'a birebir benziyor. Hatta şu an Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle özel çevre koruma bölgesi ilan edilmiş. Beyaz Kum Plajı'nın bulunduğu bölgede kesin korunacak hassas alan statüsünde. Ama şimdi bu böyle değildi. Bu yıllar önce böyle değildi. Bunu biz bu hale getirdik. Çünkü bizler oraya gittik. Burası keşfedildikten sonra, ortaya çıktıktan sonra inanılmaz bir turist ağırladı Saldağ Gölü. Fakat bizim vatandaşlarımızın yine arkasını toplamama, doğal güzelliğine sahip çıkmama sonucu belli alanlarda giriş yasaklandı. Fakat hala daha giriliyor. Hala daha çok güzel bir yer. Eğer sizin de listenizde veya yolunuzun üstünde İç Anadolu varsa Saldağ Gölü'ne mutlaka ama mutlaka uğramanızı tavsiye ederiz.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Hanımlar beyler, Neşeli Saatler programındayız. Saatlerimiz 13.08 oldu. Türkiye'nin Maldivlerini konuşuyorduk. Türkiye'nin Maldivleri, ben Salda Gölü dedim. Fakat bir dinleyicimiz beni uyardı. Salda değil, Salda diye. Hatta kendisi bizleri aradı ve Salda Gölü ile ilgili çok önemli şeyler söyleyecek. Alo.
1: Alo, merhabalar, yayınlar.
0: Merhabalar, teşekkür ederiz. Kimle görüşüyoruz efendim? Bir de radyoyu bir kapatabilir miyiz bir kısa süreliğine?
1: Radyo kapalı sanırım ama.
0: Tamam, teşekkür ettim. Şimdi daha iyi oldu.
1: Şimdi daha iyi değil mi?
0: Evet, sağ olun.
1: Merhabalar, ben Ramazan.
0: Merhaba.
1: Darmstadt'tan arıyorum. Hı-hı. Ayrıca Salda Gölü'nün orada benim köyüm. Salda Gölü'nün batında.
0: Ha, oralısınız
1: ortalama
0: yani.
1: Evet, oradayım. Ortalama bir 10-15 dakika mesafede, uzaklıkta.
0: Hı hı.
1: Yani çok uzak değil. Şimdi Salda Gölü, Burdur ilinin Yeşilova ilçesine bağlı Salda köyünde yer almaktadır.
0: Evet.
1: Adını da Salda köyünden alıyor. Sizin de dediğiniz gibi Türkiye'nin Maldivleri olarak geçiyor.
0: Sıkıntısı var mı peki? Dezavantajları var mı? Dinleyicilerimizin yani, dikkat etmesi yani, gerekenler Salda'da.
1: Ya şöyle diyeyim, derinliği 44 metre.
0: Bayağı derin.
1: Yani evet, yok özür dilerim. Yüz ölçümü 45 metrekare. Derinliği 180 küsur metre.
0: Daha da derin yani.
1: Daha da derin, evet. Türkiye'nin en derin, dünyanın ikinci derin gölü sanırım. Hazar Gölü'nden sonra dünyanın ikinci derin gölü diye biliyorum ben. Ama Türkiye'nin en derin gölü.
0: Hmm.
1: 180 küsur metre olması lazım derinliği. Yüz ölçümü 45 metrekare ama tabii malum her geçen gün biraz daha kan kaybettiği için, yani kuraklığa maruz kaldığı için daha da küçülüyor göl. Dezavantajları derinlik olduğu için Salda Gölü teknonik bir göl. Teknonik yapısı var gölün. Yani dibi çamur, balçık.
0: Çamur bizi çeker mi içine peki?
1: Kesinlikle. Hmm. Zaten ortalama her sene kötü bir haber geliyor Salda Gölü'nden.
0: Aman dikkatli tane olmak lazım kıymetli maalesef, dinleyicilerimiz. Eğer siz de Salda Gölü'ne gidecekseniz dikkatli olun.
1: Evet, yüzmesini yani bilmeyen, yani bu işler kendine güvenle alakası yok. Salda Gölü'nde şöyle bir yapı var. Dümdüz görünüyor dibi. Mesela hı-hı, normal bir plaj, sahil gibi dümdüz. Dibini görebiliyorsun Salda Gölü'nün mesela kıyılarında. Ama yürürken ayağın bir anda boşluğa gidebiliyor.
0: Anladım.
1: Bunu hiç fark etmiyorsun. Artık balçık girdi mi bir daha da
0: O zaman biz şunu diyelim. Salda Gölü'nün kenarında çok güzel güneşlenecek yerler var diyebilir miyiz?
1: Yani evet, güneşlenecek yerler var. 2019 yılından sonra 2019 yılına kadar ne Türkiye'de ne dünyada Salda Gölü'nün sesi bilinmiyordu.
0: Evet.
1: 2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı araya girdi. Salda Gölü işte reklam yapıldı, tanıtım yapıldı. Şu an etrafında yavaş yavaş yapılaşma var. Yani yapılaşma dediğim tabiat parkları, işte oturulacak kalacak yerler var.
0: TOKİ yapıldı mı TOKİ?
1: Yani üzülerek mi söyleyeyim, gülerek mi söyleyeyim?
0: Valla üzülerek gülüyoruz, yapacak bir şey yok ya.
1: Maalesef yapılaşma var ya etrafında, gölün etrafında yapılaşma var maalesef.
0: Biz o zaman dua yani, edelim. Çok daha kötü bir hale gelmeden Maldivler, Salda. Dinleyicilerimiz de şunu söyleyelim. Daha kötü bir hale gelmeden hemen ilk fırsatta Salda Gölü'nü ziyaret edin. Çok güzel bir yer. Dünyada eşi benzeri olmayan bir göl.
1: Yani kesinlikle. Yani dünya bilmem, Türkiye'de eşi benzeri yok benim için memleketimin.
0: Evet.
1: Seyircilerimize tekrardan söyleyelim. Yüzme konusunda kesinlikle dikkatli olsunlar.
0: Hı hı.
1: Çok fazla açılmasınlar.
0: Tamamdır.
1: Her yerde ateş yakmak, kamp yapmak şu anda sıkıntılı diyebiliyorum.
0: Bir de arkalarını toplasınlar giderken, değil mi?
1: Kesinlikle. Buldukları gibi bıraksınlar. Onlardan ricamız.
0: Tamam.
1: Buldukları gibi bıraksınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Yeşilova'nın meşhur kremalı tostundan yemeden de ayrılmasınlar oradan.
0: Tamam, dönüşte de Yeşilova tost diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum, evet, Ramazan kesinlikle. Bey. İyi ki katıldınız. Teşekkür ediyorum.
1: Herkese selamlar.
0: Görüşmek üzere. Bay bay.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Hanımlar beyler, Neşeli Saatler kaldığı yerden devam ediyor. 13.23 oldu saatlerimiz. Cennet vatanımızın birçok yerini konuştuk bugün. Bir dinleyicimiz mesaj atmış. Ya Mert, Karadeniz'e gittin, Güneydoğu'ya gittin, İç Anadolu'ya gittin, Akdeniz'e gittin. Kardeşim, bu Marmara'ya niye gelmiyorsun? Yok mu Marmara bölgesinde tavsiye edebileceğim yer? Efendim, olmaz mı? Olmaz mı? Vatanımızın her köşesi bir cennet. Nasıl ki Türkiye'nin Maldivleri varsa, Marmara bölgesinde de Türkiye'nin Amazon ormanları var. Bakın. Bilmiyorum, daha önce duydunuz mu ama Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde İğneada Longoz ormanları var. Burası Avrupa'nın en büyük su ormanı. Gerçekten de Amazon, ikinci sırada kim vardı? Kongo, Demokratik Kongo. Neyse, o şakayı yapmayayım. Kafamın içinde Demokratik Kongo'yu birkaç defa tekrarladım. Amazon, Kongo, üçüncü sırada ise Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yer alan İğneada Longoz ormanları var. Bakın, burayı mutlaka görmelisiniz. Hatta yolun birçoğumuzun yolumuzun üstü. Eğer Sıla yoluyla gidiyorsak Kapıkule'den geçtikten sonra rotayı Kırklareli Demirköy ilçesindeki İğneada Longoz ormanlarına çevirebilirsiniz. Hatta ya şöyle tarif edeyim. Böyle kocaman bir orman. Bu ormanın içinde kayağa binip ağaçların arasından gidebiliyorsunuz. Gerçekten tam bir Amazon esintisi sağlıyor. Oradan çok güzel fotoğraflar da çıkar. Çok güzel doğa fotoğrafları, Instagram'a atmalık post. Bakın, bunlar önemli. Nasıl inandıracağız tatile gittiğimizi?

Hatasız kul olur mu? Hayır, olmaz. Tarkan'dan dinliyoruz şimdi. Hatasız kul olmaz da radyolarımızda. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun. Hata.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: Değerli dinleyenler, Montabaur ile Neuhäuser arasındaki B49 karayolu asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 27 Temmuz'dan itibaren 2 hafta boyunca tamamen kapatılacak. Sürücüler Koblenz ve Montabaur yönlerinde uzun alternatif güzergahları kullanacak. Yetkililer yolculuklar için daha fazla zaman planlanmasını tavsiye ediyor. Kaiserslautern'de bir kişinin öldüğü, bir kişinin de ağır yaralandığı bıçaklı saldırı davasında karar çıktı. Mahkeme 19 yaşındaki sanığı adam öldürme ve adam öldürmeye teşebbüs suçlarından 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Savunmanın meşru müdafaa iddiası ise mahkeme tarafından reddedildi. Rheinland-Pfalz'de salı günden itibaren yeni bir sıcak hava dalgası bekleniyor. Uzmanlar sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkacağını ve etkisini 8 ile 10 gün sürdürebileceğini açıkladı. Hafta sonundan itibaren sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkması beklenirken uzmanlar sıcak havaya karşı uyarıyor. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: sakın sabredeyim.
1: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: ...13.37 oldu saatlerimiz Neşeli Saatler programında. Mikrofonda ben Mert. Gayet neşeli saatlerimiz vardı ama bazen öyle haberler geliyor ki bizim neşemizi de kaçırabiliyorlar. Şimdi Stuttgart'tan gelen bir haberi sizlerle konuşmak istiyorum kıymetli dinleyicilerimiz. Stuttgart'ta özel bir okulda gerçekleşiyor bu olay. 10 Temmuz'da okulun Sommerfest'i, yani mezuniyet partisi var ve yaklaşık 200 öğrenci bu partiye katılmış. Partinin bir noktasında DJ L'amour toujours şarkısını çalıyor. Şimdi benim Fransızca telaffuzumdan hangi şarkı olduğunu anlayamamış olabilirsiniz. Hemen şarkıyı hatırlatayım. Hatırlayın, 2024 yılında Zilte Adası'nda bir grup genç bir şarkı söylemişti ve Deutschland in Deutschen, Ausländer raus diye bağırmışlardı. Hatırladınız değil mi o görüntüleri? Almanya'yı sarsmıştı o görüntüler. Şimdi bunun aynısı Stuttgart'ta oldu. Tam da aynı şarkı çalarken gençler Ausländer raus, Deutschland in Deutschen diye bağırmaya başladıkları an bu sefer DJ bunu fark edip şarkıyı hemen yarıda kesiyor. Ve parolayı söyleyen, yani bu cümleyi ilk söyleyen öğrenciyi alandan çıkartıyorlar. Ve okul müdürünün de bir açıklaması var. Okul müdürü Friedrich Merz. İsme bak be, başbakan olacak adamsın hocam. Müdür şunu söylüyor: göçmen kökenli çocuklar da bu parolayı söylüyor. Ya kral, bu nasıl bir savunma? Onlar da söylemesin, kimse söylemesin abi. Yabancılar niye dışarı çıkıyor? Ya vallahi söylenecek çok şey var da radyodan söylenecek o kadar şey maalesef yok. Sıla ile devam ediyoruz. Hayranlar radyolarımızda. Metropol FM'deyiz. Keyif.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Neşeli Saatler'deyiz ve Pau Karakaş Gözlerin Elmas geliyor. Yerinde durabilene aşk olsun.

0: Balkanlara uçarsın.
1: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Hanımlar, beyler, Neşeli Saatler'deyiz. Saatlerimiz 13.54 oldu. Bir Neşeli Saatler'in daha yavaştan sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet, maalesef. Birazdan Arda stüdyolarımızda olacak. Süper Cumartesi başlayacak. Umarım Arda'yla benden çok daha fazla eğlenirsiniz. Harika bir şarkı gönderiyorum sizlere. Benden sizler için geliyor. Sibel Can söylüyor, bil diye söylüyorum. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları. Tabii ki de Metropol FM'de.

0: Artık sevmeyeceğim.
1: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı başlıyor. Süper Cumartesi.
2: Bugün Almanya'da güneş ben buradayım diyor ama pazar günü gökyüzü fikrini değiştirebilir. Yani bu hafta sonu yazlık planla fırtına uyarısı aynı çantada duruyor canlar. Saatler 14'ü gösteriyor. Ben Ardeş Berk. Almanya'nın neresinde olursanız olun, arabada, evde, işte ya da hafta sonuna yavaş yavaş geçerken 4 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bugün hava değişimini, Bodrum'da 425 euroya kadar çıkan plaj ücretlerini, Berlin siyasetini, yapay zeka güvenliğini, Nolan'ın Odyssey tartışmasını, Zendaya'nın galadaki yeni imajını ve günlük hayattan çıkan mizahı konuşacağız. Ağır gündemi de, hafif haberleri de aynı yerde okumaya devam edeceksiniz. Hayatımıza dokunan neler var bu başlıklarla da tabii ki onları inceliyor olacağız. Bugün amacımız sadece haberleri sıralamak değil, her başlıktan küçük bir sahne, küçük bir fikir, küçük bir gülümseme almak. Her şarkı bir sahne, her sahne biraz bizden. Metropol FM'de Süper Cumartesi başlıyor. Cumartesi'ye güzel bir enerjiyle başlayacağız. Demet Akalın Bir Şey Mi Dedin diyecek. Hemen sonrasında Mustafa Haberler'de sizlerle.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: Değerli dinleyenler, Montabaur ile Neuhäuser arasındaki B49 karayolu asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 27 Temmuz'dan itibaren 2 hafta boyunca tamamen kapatılacak. Sürücüler Koblenz ve Montabaur yönlerinde uzun alternatif güzergahları kullanacak. Yetkililer yolculuklar için daha fazla zaman planlanmasını tavsiye ediyor. Kaiserslautern'de bir kişinin öldüğü, bir kişinin de ağır yaralandığı bıçaklı saldırı davasında karar çıktı. Mahkeme 19 yaşındaki sanığı adam öldürme ve adam öldürmeye teşebbüs suçlarından 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Savunmanın meşru müdafaa iddiası ise mahkeme tarafından reddedildi. Rheinland-Pfalz'de salı günden itibaren yeni bir sıcak hava dalgası bekleniyor. Uzmanlar sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkacağını ve etkisini 8 ile 10 gün sürdürebileceğini açıkladı. Hafta sonundan itibaren sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkması beklenirken uzmanlar sıcak havaya karşı uyarıyor. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Metropol FM'de yolculuğunuz Arda'yla devam ediyor. Mebrure, Zat-ı Şahanesi diyecek, sonrasında bir reklam aramız var.

Metropol FM. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.

Bugün piknik planı yapanlar için iyi bir haberimiz var ama pazar gününe plan bırakanlar biraz dikkatli olsunlar. Çünkü Almanya'da hafta sonu iki farklı karakter gibi davranacak bir gökyüzünden bahsediyoruz. Haberlere göre cumartesi günü yaz havası yeniden kendini gösterirken ki bugün hissediyoruz, bazı bölgelerde sıcaklıklar 31 dereceye kadar çıkabiliyor. Ama pazar günü tablo tam da Almanya'ya yakışır şekilde aniden değişecek. Sağanak dolu ve gök gürültülü fırtına riski gündeme geliyor. Sevdikleriniz, dostlarınız, Türkiye'deki arkadaşlarınız Marmaris, Bodrum, Çeşme'den güneşli hava fotoğrafları, videoları, storyleri atarken, hava atarken sizler burada yer kalıyorsanız yağmurlu havanın fotoğraflarını ve videolarını onlara gönderebilirsiniz. Yani bugün dışarıdaysanız suyunuzu alın, güneşi değerlendirin ama yarın için açık hava planınızı biraz esnek tutmakta fayda var. Almanya'da yaz bazen biraz böyle. Bir gün güneş kremi, ertesi gün yağmurluk. Çantanızda tabii ki şemsiye bulundurmayı da unutmayın. Bugünün küçük bir notu şu olsun. Hafta sonu planı yaparken sadece takvime değil gökyüzüne de bakmayı unutmayın, hele Almanya'da yaşıyorsanız. Şimdi gökyüzünü bir kenara bırakıyoruz ve müziğin havasına gireceğiz. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuz birbirinden güzel şarkılarla devam ediyor. Hava yarın değişebilir ama şu an frekansımız sabit Metropol FM ve sanatçımız Zeynep Bastık, Safir diyor.

0: sizler için Metropol FM hit listesine giren yeni şarkı.
1: Mebrure, zatı şahanesi.
2: Salına salıma gelir bir tanesi. Her zaman geç kalır, var bir bahanesi.
1: Umur Doma, yardım et.
3: Yardım et Tanrım, dayanamıyorum. Yardım et Tanrım.
1: Derya Ulu,

Canlar, canlar, Almanya'dasınız ve tatil yapamıyorsunuz diye üzülebilirsiniz ama denize girmek bazen tatil planı olmaktan çıkıp Türkiye'de özellikle küçük bir bütçe toplantısına dönüşebiliyor. Bodrum'da bazı özel plaj ücretleri ipin ucunu iyice kaçırmış durumdalar. 425 euroya kadar çıkınca vatandaşlar da protestoya çıktılar. Haberde bazı beach club girişlerinin ve harcama şartlarının çok yükseldiği, Gümüşlük'te vatandaşların havlunu getir çağrısıyla sahile indiği aktarılıyor. Bir taraf hizmetin bedeli var derken diğer taraf kıyılar halkındır diye itiraz edip ayaklanmaya başlamış durumda. Aslında mesele yalnızca bir şezlongun fiyatı değil. Tatil dediğimiz şey kime açık, plajlar kimin ve neden 425 euro gibi hava yollarının bile uçak biletlerini aşan bir şezlong ücreti ya da plaj ücreti ödenmek zorunda? Bu tartışılabilir bir konu tabii ki. Bir sahil kenarında oturmak, denize girmek, çocuklarla kumda yürümek artık bir lükse mi dönüşüyor? Bu gerçekten de sorulması gereken bir soru. Bodrum, Çeşme, Marmaris, Türkiye'nin sahillerinde duyabileceğiniz her türlü hareketli parça Metropol FM'de 425 euro ödemenize gerek yok. Burak Bulut, Diva parçasıyla radyolarınızda.

Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.

Bir dinleyenimiz Kayseri'den yazmış üzülmeyelim diye. Selam Arda Türkiye'den, ben 31 derece burası ama Kayseri'de yağmur yağıyor. Selamlar sevgiler demiş Zeynep. Teşekkür ediyoruz Zeynep. Biz de üzülmeyeceğiz. Yarın kar fırtına var diye Almanya'da. Türkiye'de de yağmur yağıyor. Gerçekten sabah annemlerle de konuştum. Türkiye'de hava sıcaklıkları yüksek ama orada da yağmur yağmaya devam ediyor. Ajda Pekkan gelecek. Vitrin diyecek. Sonrasında bir reklam aramız var.

Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.
1: Canlar, sizlerden hem Türkiye'ye yağmurlu havaya dair videolar ve mesajlar geliyor, hem de tabii ki sitemler var. Özellikle Bodrum'daki sahillere girişlerin 425 euro olması gerçekten enteresan. Şükürler olsun ki dünyanın birçok ülkesini görme şansım oldu. Çin'den Hindistan'a, Meksika'dan İtalya'ya, İspanya'ya kadar birçok yeri gördüm ama değerli dinleyenler, Türkiye'den birisi olduğum için söylemiyorum. Gerçekten Türkiye cennet sözü doğru. Ama bu kadar güzel sahillere, bu kadar güzel bir doğaya sahip olan bir yeri pazarlama ve tanıtma noktasında ne kadar başarılı olduğumuz tartışılır. Barcelona dedikleri yere baktığınızda bile botla bir seyahat yaptığınızda sahili görmek için İstanbul'da karşıdan karşıya geçmeyle kıyaslayamazsınız bile, ama oraları öyle güzel paketleyip satıyorlar ki ve o kadar güzel fiyatlarla bunu yapıyorlar ki turistler akın akın oralara gidiyor ve Türkiye'deki o güzel sahiller, o tarihi mekanlar, o antik kentler müzelerde insanlara çok güzel bir şekilde Avrupa'da sunulurken menba bizde ama aynı başarıyı gösterebiliyor muyuz tartışılır. Yunan adalarına insanlar gidiyor ve buralara niye gidiyor diye şikayet ediyoruz. Ekonomik kriz yaşıyoruz ama buna rağmen bir sahil girişini 425 euroya satmaktan utanmıyoruz. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Yemeğin hası deseniz Türkiye'de. Ama restoranlarda bir lahmacunun fiyatı geçen senelerde olay olmuştu. Sahil deseniz Türkiye'de. Denizin güzelliği her bir koy. Batı sahillerinde muhteşem. Söz geçmez oralara ve botla yaptığınız seyahatlerde her biri bir cennet gibi görünüyor. Yine Türkiye'de. Antik kentlerden taşları toplayıp burada müzelere dolduruyorlar. O taşların menba, kaynağı yine Türkiye'de. Ama biz bunu ne kadar değerlendirebiliyoruz sizce?

Berlin'in siyasi atmosferine geçeceğiz. Bugün yollar kalabalık, özellikle Blühstrasse'de, radyoya gelen yolda da Christopher Street Day için renkli görüntüler var. Polisler yolları kapatmış durumda. Eğer buralardan geçiyorsanız dikkat edin, Berlin'de sokaklar renkli ama siyaset o kadar renkli mi? Orasını bilemeyeceğiz. Bir ankette AfD ilk kez zirvede görünüyor ve başka bir ankette ise tablo bambaşka. Peki anket bize gerçeği mi anlatıyor, yoksa toplumun o andaki ruh halini mi gösteriyor? Saat 15'te Berlin'in siyasi hava durumuna da bakıyor olacağız. Kulağınız Metropol FM'de olmaya devam etsin. Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Sokaklar şu anda rengarenk. Sokaklar dolu. Berlin'de Christopher Street'te etkinlikleri var. Derya Ulu, Şımarık parçasıyla radyolarınızda. Sormasa da.

0: Chefs Peter Altmaier gibt es weiteren Widerspruch aus der CDU am Umgang von Kanzler Friedrich Merz mit Verkehrsminister Patrick Schnieder. Der stellvertretende CDA-Vorsitzende Christian Bäumler sagte dem Handelsblatt, Schnieders geplante Abberufung wirke willkürlich und schade dem Vertrauen in die Demokratie. Schnieder sollte eigentlich entlassen werden, ein Nachfolger war schon vorgesehen, dieser sagte jedoch kurzfristig ab. Wie es nun weitergeht, ist offen. Die Waldbrände in Frankreich haben eine der größten Evakuierungsaktionen in der Geschichte des Landes ausgelöst. Rund um Bordeaux wurden mehr als 100.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Auch in Spanien gab es umfangreiche Evakuierungen.
1: Mehr als 60.000 Menschen sind von den Bränden in der Region Madrid betroffen. Zehntausende haben die Nacht in Notunterkünften oder bei Freunden und Verwandten verbracht. Mit Temperaturen von bis zu 32 Grad, hoher Trockenheit und Windböen von bis zu 60 Stundenkilometern seien die Bedingungen extrem kompliziert, so die Behörden. Seit Jahresanfang sind in Spanien bereits über 131.000 Hektar Wald verbrannt, fünfmal mehr als im vergangenen Jahr zur gleichen Zeit. Julia Macher, Barcelona.
0: Der Paketdienst DHL fordert strengere gesetzliche Vorgaben für die Zustellung schwerer Pakete. Vorständin Nicola Hagleitner sagte der dpa, Sendungen über 23 Kilogramm sollten bundesweit nur noch von zwei Zustellern ausgeliefert werden dürfen. Das diene dem Gesundheitsschutz der Beschäftigten.
2: dpa'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye gündemiyle birlikteyiz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı. Balkanlardan gelen serin ve yağışlı hava Türkiye'de etkili olmaya başladı. Meteoroloji 35 kent için sarı ve turuncu kodlu alarm verdi. Sıcaklıkların bazı bölgelerde 10 derece düşmesi, yağış miktarının ise metrekarede 50 kilogramı aşması bekleniyor. Yetkililer sel, su baskını ve fırtınaya karşı dikkatli olunmasını istiyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Haluk Levent'in İzmir'den tekneyle Yunan adalarına gitmeye hazırlandığını iddia etti. Gürlek, deprem döneminde 245 milyon dolar bağış toplandığının belirlendiğini, para hareketleri ve taşınmaz devirlerinin incelendiğini söyledi. Çok sayıda şikayetin dosyaya girdiği ve soruşturmanın genişleyebileceği bildirildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin seçimlere katılma yeterliliği konusunda endişeye gerek olmadığını açıkladı. Özel, sonbaharda kurultayın yapılacağını ve gerekli yasal sürecin başlatılacağını söyledi. Partinin salı gününden itibaren mecliste ana muhalefet partisi olarak yer alacağını da belirtti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddiaları yanıtladı. Görevine bağımsız olarak devam edeceğini belirten Tugay, siyasi belirsizliklerin belediye hizmetlerini etkilememesi için çalıştığını söyledi. Tugay, İzmir'in sorunlarını çözmek amacıyla bütün kamu kurumlarıyla diyaloğu sürdüreceğini ifade etti.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.
1: Canlar, tarihlerimiz 25 Temmuz 2026'yı saatlerimiz 15.07'yi gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte Süper Cumartesi programının ikinci saatine Faruk Sabancı ve Şenaz Şener'le giriş yaptık gurbet parçasıyla. Radyolarınızdaydı. Evde, arabada bizleri dinleyen, sahilde, internet üzerinden stüdyomuza konuk olan herkese, radyosunu yeni açan dinleyenlerimize sevgiler, selamlar. Berlin'de bir anket bazılarını şaşırttı. Başka bir anket ise durun bu tablo o kadar basit değil diyor. Bu saatimizde Berlin seçimleri öncesinde anketleri, Almanya'da medya ve siyaset ilişkisine dair tartışmaları ve ardından Dünya Kupası etrafında dönen komik olayları konuşacağız. Hala konuşulmaya devam ediyor. Dünya Kupası bitti ama yankıları var. Özellikle Trump'la ilgili dedikodular insanların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yani önce biraz gündem, sonra biraz nefes aldıran sosyal medya konularına giriş yapıyor olacağız. Konuşurken taraf tutmak için değil, tabloyu anlamak için bakıyoruz ve bunun bize dokunan tarafı nedir acaba? Bunu soruyor olacağız. Metropol FM'de ikinci saatimiz başlıyor. Gündem yoğun olabilir ama biz ritmi kaybetmeden devam ediyoruz. Marifest gelecek, toz pembe diyecek, sonrasında Mustafa haberlerde sizlerle.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: Değerli dinleyenler, Montabaur ile Neuhäuser arasındaki B49 karayolu asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 27 Temmuz'dan itibaren 2 hafta boyunca tamamen kapatılacak. Sürücüler Koblenz ve Montabaur yönlerinde uzun alternatif güzergahları kullanacak. Yetkililer yolculuklar için daha fazla zaman planlanmasını tavsiye ediyor. Kaiserslautern'de bir kişinin öldüğü, bir kişinin de ağır yaralandığı bıçaklı saldırı davasında karar çıktı. Mahkeme 19 yaşındaki sanığı adam öldürme ve adam öldürmeye teşebbüs suçlarından 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Savunmanın meşru müdafaa iddiası ise mahkeme tarafından reddedildi. Rheinland-Pfalz'de salı günden itibaren yeni bir sıcak hava dalgası bekleniyor. Uzmanlar sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkacağını ve etkisini 8 ile 10 gün sürdürebileceğini açıkladı. Hafta sonundan itibaren sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkması beklenirken uzmanlar sıcak havaya karşı uyarıyor. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Dardar'la yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Tarkan'ın kumlar üzerinde kumları havalara uçurarak dans ettiği o güzel şarkı klipten hatırlarsınız belki. Kuzu kuzu radyolarınızda, sonrasında reklam aramız var.

0: Metropol FM.
1: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.
1: Berlin'de bir ankette ilk kez AfD birinci sırada görünüyor. Ama aynı dönemde açıklanan başka bir ankette birinci parti başka. İnsa araştırmasına göre seçim gelecek pazar yapılsa eğer AfD %19 ile ilk sırada yer alırken CDU ve Sol Parti %18'er oyla hemen arkasında geliyor. Fakat RBB için yapılan başka bir araştırmada Sol Parti %22 ile birinci olurken CDU %20 ile ikinci sırada, AfD ise %16 görünüyor. Yani burada kesin bir seçim sonucu değil, farklı anketlerin çektiği iki ayrı fotoğraf var. Berlin gibi çok sesli bir şehirde fotoğraflar bize yalnızca rakamları değil, toplumdaki gerilimi, kaygıyı ve arayışı da gösteriyor. Sokaklar şu anda Christopher Street Day nedeniyle renkli, hareketli insanlar sokakta eğleniyorlar ama siyaset dünyasına baktığımızda havalar bulutlu görünüyor. Kendimize sorabileceğimiz bir soru. Biz haberleri sadece rakam olarak mı okuyoruz, yoksa o rakamların arasındaki insan duygusunu görebiliyor muyuz? Belki de bir çatışma var ve anketlere bu çatışma bu şekilde yansıyor olabilir. Rakamlar değişebilir. Önemli olan birlikte yaşama duygusunu kaybetmemek. Umarız sokaktaki bu renkli dünya Almanya'nın genelinde olmaya devam eder ve insanlar barış, huzur ve karşılıklı empati, kabulle yaşayabilirler.

Canlar, Berlin'deki anketler AfD'yi bir tanesi başta gösterirken Almanya genelinde de AfD ile ilgili başka bir tartışma var. Siyasette bazen asıl soru mikrofonda söylenen söz değil, kapalı kapılar ardında kimin kime ne söylediğidir. Deutsche Welle'nin haberine göre Almanya'nın güçlü medya gruplarından Axel Springer'in Başbakan Merz'e AfD'ye karşı çizgisini yumuşatması yönünde baskı yaptığı iddia ediliyor. Tarihe baktığımızda da 2. Dünya Savaşı öncesinde özellikle Weimar Cumhuriyeti'nden bildiğimiz Almanya'ya geçiş sürecinde de iş adamlarının o dönemde Hitler'in başa geçmesiyle ilgili belli başlı baskılar yaptığı da konuşulmuştu. Dolayısıyla siyaset sadece sandıklarda değil sahne gerisinde yapılan tartışmalarla da şekillendirilebiliyor. Buradaki kelime tabii ki çok önemli bir iddia. Çünkü böyle konularda haber, yorum ve siyasi pozisyon birbirine çok kolay karışabilir. Ama tartışmanın kendisi de önemli çünkü medya, siyaset, kamuoyu arasındaki ilişki demokrasinin en hassas alanlarından bir tanesi. Bir ülkede güçlü kurumlar birbirini dengeleyebildiği sürece demokrasi var olabilir. Biliyorsunuz Almanya'nın demokrasisini koruyan bir sınır var. Şu anda partiler AfD ile işbirliği yapmıyorlar. Anayasa bu konuda belli başlı çizgiler koymuş durumda ama bu duvarlar aşılmayacak diye bir şey yok tarihte. Farklı ülkelerde farklı siyasi isimler için konulan bu duvarlar zamanla aşıldı, aşındı ve o gelmez denilen kişiler siyasete gelebildiler. Pao ile devam ediyoruz. Kara kaş gözlerin elmas diyecek.

Canlar, Dünya Kupası başlamadan bazı pozlar sahadaki maçlardan konuşulmuştu ama tabii ki Dünya Kupası sonuçlanınca da başka bir şey konuşulmaya başladı. O da Donald Trump'ın İspanya'nın Dünya Kupası pozuna yaptığı yorum ve sosyal medyada mizahçıların diline düşmesi. Kupayı İspanya aldı, biliyorsunuz Trump'la İspanya Başbakanı arasında çok ciddi tartışmalar vardı. Hatta Trump onlara bir vergi cezası sopası da sallamıştı. Ama İspanya'da enteresan bir şekilde Amerika'daki Dünya Kupası'nda İspanya kupayı kazandı. Ve kupayı kaldırdıklarında Trump da sahneye çıktı ama Trump sahneden inmek bilmedi. Trump'ın yaptığı hareketler, sahnede duruşu, uyarılara rağmen onların bir parçası gibi görünmesi de sosyal medyada olay oldu. Bazen sporun kendisi kadar sporun etrafındaki mizah da insanları bir araya getirebiliyor. Çünkü herkes aynı politik görüşte olmayabilir, aynı takımı tutmayabilir ama iyi bir şakaya aynı anda gülebilir. Trump bir yandan dünyada çok büyük savaşlara sebebiyet veren, bir İran'daki savaşa yönelten bir savaş liderliği yaparken diğer bir tarafta da tribünlere oynayan bir şovmen gibi hareket edebiliyor. Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Harise, ara beni diyecek.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de Arda ile yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Sibel Can ve Epio hareketli güzel bir parçayla radyolarınızda. Kıyamam diyecekler sonrasında bir reklam aramız var. Gördün.

0: Aman.
1: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.

0: Metropol FM.
1: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.

Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuz Arda ile devam ediyorsunuz. Bu saatimizin de yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Bu saatte Berlin'in anket fotoğrafına, medya siyaset ilişkisine ve Dünya Kupası mizahına baktık. Gördük ki gündem bizi biraz düşündürüyor. Bazen de aynı gündem üzerinden gülümseyebiliyoruz. Saat 16'da çok başka bir yolculuğa, başka bir frekansa geçeceğiz. Yapay zeka güvenlik testinde kontrolden çıktı mı? Yapay zeka devlerinden enteresan açıklamalar var. Ve Nolan'ın, yani Christopher Nolan'ın Odyssey filminin yönetmeninin Odyssey'yi dev ekranda izleyin deyince alay konusu olmasını konuşacağız ama filmi izlemediyseniz mutlaka izleyin. Ben filmi izledim. Gerçekten Anadolu'dan başlayan bir mitosun dünyada nasıl bir etki yarattığını görebileceğiniz harika bir beyaz perde eseri. Filmler, eğer bugün ne izlesem diye soruyorsanız hala gün içerisinde Odyssey'yi tavsiye edebilirim sizlere.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.
1: Canlar, tarihlerimiz 25 Temmuz 2026'yı saatlerimiz 16.07'yi gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte Süper Cumartesi programının 3. saatine giriş yapmış bulunuyoruz. Bir yanda yapay zeka güvenlik testinde sınırı zorlarken diğer yanda Odese filminin ki dünyayı salladığı Christopher Nolan'ın herkesi yönettiği film ve Christopher Nolan da herkesi dev ekrana çağırıyor. Bu saatte önce OpenAI ve Hugging Face'in güvenlik olayını konuşacağız. Çünkü yapay zeka dünyasında gerçekleşmiş olan bir saldırı var. Yapay zekanın kendisinin organize ettiği, neleri yapabileceğine dair kanıt niteliği taşıyan bir olay. Ardından Odyssey filmine, IMAX tartışmalarına ve sosyal medyanın Nolan şakalarına bakıyor olacağız. Nolan reklamın iyisi kötüsü olmaz diyordur. Dünya onu konuştukça film rekorlara koşmaya devam ediyor. Teknoloji ve sinema aslında aynı soruyu soruyor. Bu güçleri, bu büyük güçleri nasıl kullanacağız? Şimdi geleceğin biraz tedirgin, biraz da heyecan verici sahnesine giriş yaparken Metropol FM'de yolculuğumuza devam edelim. Geleceği konuşurken günün ritmini kaçırmıyoruz. Sanatçımız Sıla hayran diyor sizler için.

0: Pau, kara kaş gözlerin elmas.
1: Gel güzelim, beni yakma. Seni seven kalbi de yırma.
0: Alişan, kadere bak.
1: Kandırıyor beni, kandırıyor. Yalanlarına inandırıyor.
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
3: Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Darda'yla yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Hande Yener ve Madrigal Ego parçasıyla radyolarınızda olacak. Sonrasında bir reklam aramız var.

Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.

Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.
1: Yapay zekanın faydalarından bahsediyoruz ama tehlikelerinden konuşmaya başlamanın zamanı geldi sanırım. Yapay zeka bir güvenlik testinde sadece cevap vermedi, sistemi zorlayan adımlar da attı. Bu başlık kulağa bilim kurgu gibi gelebilir ama teknoloji dünyasında çok gerçek bir tartışmayı başlatmış durumda. OpenAI'nin açıklamasına göre Hugging Face üzerinde yapılan model değerlendirmesi sırasında bir güvenlik olayı yaşandı. Test edilen modeller siber kabiliyetleri ölçmek için daha az sınırlamayla çalıştırılıyordu. Yani anlayacağınız yapay zekaya aslında kendi kurucuları test ederken bile belirli sınırlar koyuyor. Ve sonuçta model beklenen daha ileri teknik adımlar atabildi. Bu nedenle OpenAI ve Hugging Face birlikte güvenlik önlemlerini gözden geçirdi. Sadece bir ileri teknik adımlar atmak değil, bir kendisi bir siber saldırı düzenledi. Burada önemli olan nokta şu, yapay zeka sınırları kaldırıldığında başka bir programa siber saldırı düzenleyebiliyor. Yani burada bir tehlikeli durum söz konusu. Yapay zekanın sınırları kaldırıldığında kendi başına karar verip karşıdaki düşmanı yok edebilecek eylemlerde bulunabiliyor. Buradaki önemli nokta şu, bugünlük kullanıcıların sohbet ederken yaşadığı bir basit durum değil. Kontrollü bir test ortamında güçlü modellerin siber güvenlik sınırlarını görmek için yapılan bir değerlendirme ve bu değerlendirme sonucunda agresif davranan bir yapay zekadan bahsediyoruz. Tabii gördüğünüz gibi yapay zeka ne kadar güçlenirse güçlensin, kurallar, denetim ve güvenlikte o kadar önemli hale getiriyor. Bir araç çok güçlüyse onu kullanmadan önce ne kadar emniyet kemeri gerekir? Bunu sormamız gereken zaman gelmiş gibi görünüyor.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Yapay zeka aslında bir devrim yaratıyor. İş dünyasında, eğitimde ve birçok alanda kullanılıyor ama OpenAI'ın son denemesinde yapay zekanın sınırları kaldırıldığında bir siber saldırı düzenlediği ortaya çıktı. Bu tabii ki dikkat edilmesi gereken bir nokta. Ajda Pekkan'la yolculuğumuza devam ediyoruz. Retro bir şarkı, hoş görsen diyecek, benden sizlere gelsin.

Canlar, bazı filmler vardır ki telefon ekranında izlenmez. Artık elimizde telefon, YouTube, birçok şeyin videosunu izlemeye alıştık ama Nolan'a göre Odyssey onlardan birisi değil. Ama bu tavsiye sosyal medyada biraz alay konusu oldu. Christopher Nolan The Odyssey filminin mümkün olduğunca büyük ekranlarda izlenmesini önerince kullanıcılar hemen işin mizahını yaptı. Evde televizyon yetmez mi? Balkon duvarına mı yansıtalım? Mahalleye IMAX mi kuralım tarzında yorumlar dolaşıma girmiş durumda. Ben Adana'da Bin Sokak'ta mahallede kocaman bir sinemanın olduğu bir yerde dünyaya geldim. Arkadaşlarımızla beraber yeşil sahada top oynarken yanımızda kocaman beton bir beyaz ekran olurdu. Ve insanlar tabii ki yaz sinemasını orada izlerlerdi. Bu çocukluğuma iz bırakmış olan bir şey. Sanırım Nolan'ın filmini böyle devasa beton bir duvarda izlemek gerçekten keyifli olabilirdi. Ama Nolan'ın derdi aslında çok basit. Bazı hikayeler büyük anlatılmak ister. Gerçekten de sinemaya gittiğimde filmi izledim. Devasa bir destanı izliyorsunuz. Anadolu'dan başlamış, Anadolu'dan doğmuş bir destan dünyaya mal olmuş durumda. İzlemeye değer ve aslında söylediği şey de ne kadar tiye alınsa da bir yandan da doğru.

Bazen sinema bize sadece başka bir dünyayı göstermez. Kendi yolculuğumuza bakmamız için de küçük bir ayna tutar. Her film bir sahne ve her sahne biraz bizden. Burcu Güneş, aşkın beni baştan yazar diyor.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de Arda ile yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Zamanda yolculuk yapıp eskilere gidiyoruz. Yaşar, Kumral'ın parçasıyla radyolarınız olacak. Sonrasında bir reklam aramız var.

Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.

0: Metropol FM.
1: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.

Canlar, sosyal medyada sorulan bir soru daha var. Kızıldık şerbetini Nolan çekseydi ne olurdu? Sosyal medya bazen bir yönetmeni alıyor, bir dizinin içine ışınlıyor. Bu kez soru şu: Kızılcık şerbetini Christopher Nolan çekse nasıl olurdu? IMAX tartışması bitmeyince kullanıcılar işi büyütmüş durumdalar. Nolan'ın sinematik dünyasıyla yerli dizi evrenini birleştiren şakalar paylaşılıyor. Ve aslında sadece diziler değil, filmlerle ilgili de şakalar yapılıyor. Mesela Odessa filmini Türk yönetmenler çekseydi nasıl olurdu diye. Gerçekten de sosyal medyada komik sahneler, yapay zekanın kullanıldığı komik sahneler de karşımıza çıkabiliyor. Nolan'ın sinematik dünyasıyla yerli dizi evrenini birleştiren şakalar paylaşıldı. Düşünün, ağır çekim bir aile yemeği, arka planda dev müzik, karakterler birbirine bakıyor, Türk çayları içiliyor ama o sır sofradaki sorunlar çözülmüyor. Aslında bu şakalar bize şunu gösteriyor ki popüler kültür artık sadece izlediğimiz bir şey değil, hep birlikte yeniden yazdığımız bir oyun alanı ve kültürlerin yaşadıkları olaylarda sinema dünyasını değiştirebiliyor. Şöyle bir soru soralım. Sizin en sevdiğiniz dizi hangi dünya çapında yönetmenin elinde bambaşka bir filme dönüşürdü? Düşünün, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl Hollywood'da çekiliyor olsaydı acaba ne tür senaryolar çıkardı? Kimler başrollerde oynardı ve dünya nasıl reaksiyon gösterirdi? Sosyal medya hayal gücünü konuşturdu. Şimdi sıra müzikte. Derya Ulu, Şımarık Diyecek.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de Arda'yla yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Bu saati Murat Dalkılıç'la kapatıyoruz. Kıyamadım ikimize diyecek. Önümüzdeki saatte birlikteyiz.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.
1: Canlar, tarihlerimiz 25 Temmuz 2026'yı saatlerimizde 17'yi gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk sizlerle birlikte Süper Cumartesi programının son saatine giriş yaptık. Şimdi biraz ışıklar kırmızı halıya dönecek saatimizde. Bu saatte Zendaya'nın Spider-Man galasındaki yeni imajını, gündelik hayattan çıkan komik sahneleri ve bugünün bütün başlıklarından bize kalan küçük mesajları konuşacağız. Yani final saatinde hem stil hem mizah hem de sıcak bir kapanış var. Kahveniz, çayınız, yolculuğunuz, evdeki hazırlığınız varsa ve tabii ki sahilden bize mesajlar atan dinleyenlerimiz de var. İnternetten Türkiye'de olsalar bile dünyanın neresinde olursa olsunlar Metropol FM'i dinleyen sadık dinleyicilerimiz var. Metropol FM'in son saatinde de yanınızdayız. Akşamüstü enerjisini biraz yükseltiyoruz. Berlin'in sokaklarındaki o renkli ve hareketli atmosferi stüdyolarımıza taşıyoruz. Sibel Can ve Tarkan gelecekler. Çakmak çakmak diyorlar sizler için.

Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de Arda'yla yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Demet Akalın Bir Şey Mi de dinleyecek, sonrasında reklam aramız var. Sesi.

Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.

0: ya.
1: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.

Canlar, bugün sosyal medyada herkes aynı ismi konuşuyor. Zendaya. Ama bu kez sadece gala değil, yeni imajı da gündemde. Odessa filmini izleyenler Zendaya'nın tabii ki orada Athena rolünde olduğunu da hatırlayabilirler. Gerçekten çok başarılı bir oyuncu. Dune filminden Spider-Man'e, Odessa filmine kadar şu anda birçok filmde karşımızda Zendaya'yı görebiliyoruz. Spider-Man galasında Zendaya'nın tarzı yine dikkat çekti. Kırmızı halıda bazı isimler kıyafet giymiyorlar. Adeta bir karaktere bürünüyorlar. Zendaya da uzun zamandır bunu çok iyi yapan isimlerden birisi. Bir imaj değişikliği bazen sadece saç, makyaj ya da kıyafet değildir. Yeni bir dönem, yeni bir özgüven. Ben artık başka bir yerden görünmek istiyorum deme biçimi, yeni bir karakter inşası olabilir. Tabii sosyal medyada bunu kaçırır mı? Yorumlar, beğeniler, kıyaslamalar hemen gelmeye başlamış durumda. Zendaya'nın paylaşımının altına da ciddi yorumlar yapan birçok sayıda insan var. Tabii kendimize de bu soruyu sorabiliriz. Tarz dediğimiz şey üzerimizde giydiğimiz kıyafet midir, yoksa kendimizi taşıma biçimimiz mi? Bazen insan hayatının yeni sahnesinde farklı bir kostümle ortaya çıkabiliyor.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Dardağ'la yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Kurtuluş Kuş, Feryal Sepin, Burak Bulut, Karalaya Karalaya dedi. Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe'yle Havalı Yarim diyecekler ve hemen sonrasında Metropol FM gündeminde Mustafa sizlerle. Müzik.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya Federal Anayasa Mahkemesi tehlike altındaki Afganlara verilen kabul taahhütlerinin topluca iptal edilemeyeceğine karar verdi. Hükümetin her başvuruyu bireysel olarak incelemesi gerektiği belirtildi. Karar, Pakistan'da iki çocuğuyla bekleyen Afgan bir kadın hakları savunucusunun başvurusu üzerine alındı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in kabine değişikliği, Ulaştırma Bakanlığı için yeni bir isim bulunamaması nedeniyle belirsizliğe dönüştü. Bakan Patrick Schneider'in milletvekillerine veda mesajı gönderdiği ancak görevden alınmasının resmen açıklanmadığı bildirildi. Yerine düşünülen Fritz Günzler'in görevi kabul etmemesi CDU içinde plansızlık eleştirilerine yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Komisyonu'nun Google'a verdiği 890 milyon euroluk cezanın ardından Avrupa Birliği'ni ürünlerine yeni gümrük vergileri uygulamakla tehdit etti. Trump, Amerikan şirketlerinin ayrımcılığa uğradığını savunarak ticaret soruşturması başlatılacağını açıkladı. Avrupa Komisyonu ise Google'ın dijital rekabet kurallarını ihlal ettiğini belirtiyor. İstanbul'da her iki saniyede bir ameliyat yapılıyor. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, 2026'nın ilk 6 ayında kentte 1 milyon 630 bin ameliyat gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu sayı ortalama 2 saniyede bir ameliyat anlamına geliyor. Aynı dönemde 130 milyon muayene ve yaklaşık 21 milyon radyolojik görüntüleme işlemi yapıldı. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.
1: Canlar, günün sonunda hepimizin ortak bir yeteneği var. Yaşadığımız küçük kaoslardan mizah çıkarabilmek. Yapılan araştırmalar hayattaki zorluklara karşı mizahla yaklaşan insanların daha sağlıklı olduğunu, daha uzun süre yaşadığını ortaya koyuyor. Bazen mutfakta dökülen kahve, bazen yanlış durakta inmek, bazen de bir mesajı yanlış kişiye göndermek. O an sinir olabiliyoruz ama 2 saat sonra anlatıp gülebildiğimiz anılara dönüşebiliyorlar. Belki de hayatın bize verdiği en güzel savunma mekanizmalarından biri bu. Olayı değiştiremiyorsak ona biraz gülerek, nefes alarak bakabilmek, başka bir perspektiften bakmayı başarmak. Bu yüzden sosyal medyada günlük hayat mizahı bu kadar seviliyor ve insanlar özellikle gülebilmek için de sosyal medyaya girebiliyorlar. Çünkü herkes kendi küçük sahnesini orada buluyor. Bugün sizin başınıza gelen, sizin sinirinizi bozan, sizi mutsuz eden ama başka bir perspektiften baktığınızda gülebileceğiniz olaylar nelerdir? Şimdi gülümsemeyi bir kenara bırakıp güzel müziklerle yolculuğumuza devam ediyoruz. İçinizi ısıtacak, sizi gülümsetecek şarkılar Metropol FM'de. Sefo ve Rain Man, Bonita diyorlar.

Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.
1: Canlar, bugün çok farklı sahnelerden geçtik. Güneşli bir cumartesi, fırtınalı bir pazar uyarısı, bunu hatırlatmakta fayda var. Havaların ısısına aldanmayın, özellikle Almanya'da fırtına, soğuk hava, yağışlı havalar tekrar kapımızda. Bodrum'da pahalı plajlar, 450 euroya yakın sahile giriş ücretleri. Berlin'de siyasi anketler, AfD'nin birinciliği. Yapay zekada güvenlik testi, yani yapay zekanın siber saldırıda bulunması ve Nolan'ın dev ekran çağrısı ve Zendaya'nın Kırmızı Halı'da yeni bir karaktere bürünmesi kostümüyle birlikte. İlk bakışta bütün bunlar birbirinden kopuk başlıklar gibi görünebilir. Aslında hepsi aynı şeyi söylüyor bize ve aynı şeyi soruyorlar. Bu dünyada kendi yerimizi nasıl alıyoruz? Tatile giderken, oy verirken, teknoloji kullanırken, film izlerken ve tarzımızı seçerken küçük kararlarla dünyaya kendimizi anlatıyoruz aslında. Hayat bazen haberlerden, bazen şarkılardan, bazen de küçük bir sosyal medya şakasından oluşan uzun bir film gibi. Her haber bir sahne, her sahne biraz bizden. Finale doğru müzikle yolculuğumuza devam ediyoruz. Bugünün kolajına son bir renk daha ekleyeceğiz. İrem Derici geliyor. Durum çok acil diyecek.

Canlar 4 saatin daha sonuna geldik. Bugün hafta sonu havasından tatil fiyatlarına, Berdin siyasetinden yapay zeka güvenliğine, sinemadan Kırmızı Halı'ya kadar çok farklı başlıklarda birlikte yürüdük. Belki bütün detayları hatırlamayacağız ama umarım bir cümle, bir soru, bir şarkı ya da küçük bir gülümseme sizlere kalmıştır. Benim için iyi yayın biraz da budur. Dinleyicinin gününe karışmadan onun yanında yürüyebilmek ve üstten konuşmadan beraber bakabilmek. Bu hafta sonunun iç pusulası belki bizler için şu olabilir. Hayatımızın hangi sahnesinde biraz daha kendimiz gibi olmak istiyoruz? Ben Arda Eşberk. Her şarkı bir sahne, her sahne biraz bizden. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuz devam ediyor. Güzel ve güvenli bir hafta sonu diliyorum. Bugünün son sahnesini güzel bir şarkıyla kapatalım. Bahadır Tatlıöz, Su Yolunu Bulur diyecek. Benden sizlere gelsin.

0: boyunca Mainz'da 15 ile 31, Wiesbaden'da 14 ile 30, Rüsselsheim'da 14 ile 31 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya Federal Anayasa Mahkemesi tehlike altındaki Afganlara verilen kabul taahhütlerinin topluca iptal edilemeyeceğine karar verdi. Hükümetin her başvuruyu bireysel olarak incelemesi gerektiği belirtildi. Karar, Pakistan'da iki çocuğuyla bekleyen Afgan bir kadın hakları savunucusunun başvurusu üzerine alındı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in kabine değişikliği, Ulaştırma Bakanlığı için yeni bir isim bulunamaması nedeniyle belirsizliğe dönüştü. Bakan Patrick Schneider'in milletvekillerine veda mesajı gönderdiği ancak görevden alınmasının resmen açıklanmadığı bildirildi. Yerine düşünülen Fritz Günzler'in görevi kabul etmemesi CDU içinde plansızlık eleştirilerine yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Komisyonu'nun Google'a verdiği 890 milyon euroluk cezanın ardından Avrupa Birliği'ni ürünlerine yeni gümrük vergileri uygulamakla tehdit etti. Trump, Amerikan şirketlerinin ayrımcılığa uğradığını savunarak ticaret soruşturması başlatılacağını açıkladı. Avrupa Komisyonu ise Google'ın dijital rekabet kurallarını ihlal ettiğini belirtiyor. İstanbul'da her iki saniyede bir ameliyat yapılıyor. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, 2026'nın ilk 6 ayında kentte 1 milyon 630 bin ameliyat gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu sayı ortalama 2 saniyede bir ameliyat anlamına geliyor. Aynı dönemde 130 milyon muayene ve yaklaşık 21 milyon radyolojik görüntüleme işlemi yapıldı. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

yanarım. Küldür kalanı, hüzündür devamı. Bu devran döner. Bir yanım Latin, bir yanım

0: seninle sevgili. Sen de ki bu perde mor. Ben diyorum ki ulan mosmor perde.
1: Artık içine bak bence, sana siyah artık mosmor perde.

Her cuma ve cumartesi saat 19 ve 3 arası Metropol FM'de.

0: zaman yesle gel gidelim bebeğim biz gel dedim o bana peki peki sarışın ama o çok zeki zeki bebeğim hazır mısın ready ready biliyorsun seviyorum seni seni hadi hadi hadi
1: gemein die Stadt schon mal was für ein gemein
0: hadi hadi hadi
1: gemein die Stadt schon mal was für Bomba sie gibt mir

0: Baccarat üzerimde, bebeler aşk görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde, aldım hattan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde, Tiffany taş var küpesinde.
1: Ya he he, herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.

bu nereden bilir ki? Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum. Öyle bir getirir ki. Ne dedin, kesin dinlememişimdir. Bu işleri hiç becerememişimdir. Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişimdir. Dedin dedikonuma diyorum gel. Hak harbi seviyorum seni ben.